fela le. Ye ba tsufunu fela go, o funu fela la no mo funu fela le. Ye ba tsufunu fela go, o funu fela la no mo funu fela le. Ye ba tsufunu fela go, o funu fela la no mo funu fela le. Ye ba tsufunu fela go, o funu fela la no mo funu fela le. Ye ba tsufunu fela go, o funu fela.